Selamu aleykum Hasan abi Erol. Ya Roger, sabah tabxe, kavad beştare. Rezu selav beştare, uj huakra şükranre. Uçavanun başın, Ezhamet Can, Nurut Asıs, kaptan disam.

0: dibêjin. Miro izinliyine miro malin em naşoğlun. Em silavke gotu bişine iş Mehmet Ağırman u şırnakı tetipi cezaevi u şgirti gari. Silavke jvar baş beşe malata ava. U seminaren gin rotasız kaptan disat bejim. Şakike rojda zeriye gotuşmar lehinem galik spas tıklınış bo kaçkamış eli saji uş bo pirekamın aşıda jin galik spas tıklım.
1: Vay ser çava, ser sera, birey meye aziz. Emji çave qiskata maçı dikin, deste diyata ji maçı dikin. Ser çave misa seri mi le, nave mi ne şükrana bu kadı. Yani na hencaran kez bu kurdi kemtir nave şabnam te gudar kirin. Yani kemtir ha. Jiber ve min şerin bi hissiye. Mesela jimin rad ben şerin. Jimin rad ben şeyma.
2: Er hat hama kijan kete ber deve wa.
1: Jibo keke me Muhammed Bunaydi. Ben rotasız kaptane meji şükran hesan hatiye. Ez bağırım şükran jişebne mi?
2: Evet bu hayra me. Em wana ji kabulin çünkü çiye wa şeh zaft kiriye. Böyle. Şebrem Hanım gavak ku beş nave ku de beje pre beş havale meş gavak ku de bizin cara kadın ku hey dine u cara kadın tu duvarı ki ve çağa ija zelal de beher
1: ama jber ku de jmin vasilav şanın yek dünya espasi dedik em fadeşler razı be
2: sar çavar ijan be beşin vakidin ji em çit binin le nava deştu çiyan hayra lura pivanak em texin navbera ku çiya u deştana meç bin Kalu pirenme jbo ambejin havgirtina chiyaw dashte gotna ke gotin merxasi le chiyaye bereketa sifre le dashte haka herdune binyek mal avana bejav gotin nishan de ku yani le ali ki dasht le ali ki chiya brasti jambejin waki hime malake u waki stune malake herdu bahavrad mashin deja
1: bahavrad mashin u aftisht Psikolojiye insanı da ji pır giringe. Çünkü çiya, çi hesteki de demru, deş çi hesteki de demru, çiya nişane ya behezbune ya, kudreti ya, deş nişane ya behna fre. Yani dema kumru deşteydi nere, behna mru, vek behri u deryayı mazındı be, de çi.

0: Ka em dengekê guh derkin.
1: Selamu aleyküm. Sabah bixir be. Ez Muhammed Piran Sirjikopi. Bernamova guh dardıkın. Gelek ki xoşe, gelek ki famajratı. Mücara

Meli guhdarin heja, ligor mela afirini hebun liser eşqi avabuyi. Dibeji xweda bi mehbeti eviniye her tişt xulikandiyi. U dibeji waqta ku tiştek tunebu şevqa eviniye hebu. Beli guhdarin aziz, em iroji hatin dawiya bernama xoe sibe disa bi reng u dengi xoe eme bihevrebin. Ez peşkeşvana ve nesibe idare u da henerimeyi tekniki Semih Suat Sarı, jereji gelek spas, biminin dınav xeyru xoşiyedib xatire ve.

java. Bakın ya dediler işaret edesler, düşmedir dersim acilin, düşme dersim acorim. Nedir şeyleri bize nereye kamerun üstünü yeke kurmanca, yeke acemme yeke. Ezabı sulası bir açımın üzem yanda acıydı tırken mi diyeke, benzer abi çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porkeje nam kandile. Gerdan der acıda kondarayan tabi çartil ya bizim ise aşka faizi bir vermir artara derdir bazı bir adı tırken mi nefes ehvavi dina varış gülya. Mesel Kuda Tavan dedi kim Rami Şanekil'de ve Leve Şekir'in yanağı ve Ahmet İbni Terzi'yle hakimi. Şemre'de Arabi Haluk'a dedi gerdan ehkab kab geber guharam ne kerem kim geli havan okun o çıkavurin. Mesil ve teriz ve teriz bağırla kod yapşanın akhi haluk'a makin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle Rasu be Rabbina bae kurbae şer kurbae dar bıçam rasma tek mine. Azir şumun cem yan gazi acem mi diye kapın zıra ve çapın diye por keşin nap kandile gerdan zıra.

Nam kandila kardan zara galo be zmenge kodi kelao Arabe Oli devranin seri gopala gizivini desta bule şakone Arabi sakini kerim bezen kalkaz bise kome khanım anzariya Bezi da beri mine mala ku kraf kili ocağı ku kor kili Kili ta karo izdere ku kız izdere ku hap kili ta mor kili Mine zeyne pırsi mugu Arabi gelo tuye azab iya be meri go kuro be bakto be bak ya mekya

0: ve bırak Amerika pozde yüzü ve ben seni Amerika kadar mı diye bir şey bunda da. Tek bir adı ne rezil bedel ve kadar o
1: TRT Kürdî Radyo. Navenda Müzika Kürdî.

Pare kiberi xobedin hava nasiye be ka gelo meteoroloji jmera dibêje çi em dizane ku demsal havine hedi hedi em diber payize diçin şuaya derece u pile hedi hedi ve da kevin be ka gelo dikijan bajaran de pile çi nişandı de ez ebu vare par ve bikim li ez na xoazim ku abinim seknandın ji em eb hev radisi sitranek e gohdar bikin didavu ya ve de ve sohbet amaj xoaya berdevam bike koma zerdeşkal bi sitranak xoaya devare mali li sar radyoye ve.

Tepe'ye hevdîtineke Green Card kirin. Serokkomar Erdoğan parlamenterin Dem Parti'ye Pervin Buldan, Umitat Sancar kabul kirin. Cigir Serok'e giştiği AK Parti

0: Van Timan li Külliyeya Serokkomariyê ezimandin. Vezîrê Spor û Ciwaniyê Osman Aşkınbak, Serokê Ragihandinê Burhanettin Duran û Serokê Federasyona Futbolê ya Türkiye İbrahim Hacı Osmanoğlu jî li wê derê bûn. Sê kulüban li ser formayên xwe navê Serokkomar nivîsin û diyarî wî kirin. Erdoğan bi mêvanên xwe re fotograf jî kişandin. Temaşevan aziz ve hefte Liga Süper'a trend yolu dest pedike. Li Diyarbekir'e jî maça Ahmet Spor u Erzurum Spor'e heye. Vezire Karen Nafoyi Mustafa Çiftçi u Vezire Spor u Civaniye Osman Aşkınbak ve müsabakaya Li Diyarbekir'e li tribüne temaşa bıkın. Vezir bir vişikli ve mesaja dostaniya Spor'e bidin. O eme binuçeyindin daha devam bıkın. ÖTV'ya liser motorine heya daviya meha tabakhe ve neye standın. Bi vi avayi ve depo yeke 5 litre 387 lira arzan tırtiji bibe. Vezire Hazine u Darayiye Mehmet Şimşek, xabata ku hem garidaran hem jihilberineran dipareze nırkan, gotjbo istikrara bahayan pek be ve politika yenme bi bir yardari devam bıkın.
1: Cibergeşedan o krizin jeopolitik bahayı motorine grambun. Didici ve grambune ve haridar o hülberiner verin parastın. O pişkiri bedayın pevajuya dezenflasyonu. Bir yara serok komar al ser mijari drojnameya fermide hat ve şandın. Ligori ve öteveya li ser motorine ve hatta davya tabağı ne istendin. Öteveya li ser litreyek motorine ve dmaha ilone de selire, dmaha cotmehe de şeşlire, dmaha mijdale de nehlire, o dmaha kanun edeci ve duazde lire be. Vezire Hazine u Darayiye Mehmet Şimşek li ser ve bir yara girin ahıvi. God politika inç bu istikrara bahaya ve bir yara dariye devam biken.
2: Di bütçeye de em bi disiplina harçkirin ev tekoşna li dije aboriya be qeyd pişgiriye didin dezenflasyonu. Bi vî awayî ji xeynî kêmkirina zexta maliyetan em hewl didin ku tesîra li ser bendewariya enflasyonê û tevgerdariya bihayan jî kêm dikin.
1: Bi vê xebatê ve heya dawiya tebaxê ji lîtreyek motorînê 7 lîre û 75 kuruş neyistendin. Li gorî vê xeridar depoyekê 5 lître 387 lîre erzantir tije bikin. Traktoreke ku 110 lître mazot diçe ve 85 lîre erzantir. O tireke ku 500 litre mazot diçeji ve 3870 lira erzantır dije bibe. ÖTV'ye ku hat diyar kirem ve jike çileye de 1027'dan over ve bibe 13 lira ve not kuruş. Bibi avayi ve disa bibe ve kiberiya sepandına eşel mobili.
0: Rapora enflasyonu ya sisiyan asale hat eşkere kirin. Seroke bankaya navendi Fatih Karahan got, jiber risken jeopolitik ne diyariya le dünyaya zede buye. Karahan got, me hedefa enflasyon asala da 1026'an nukir, u jisedi 26'an kir, jisedi 28. Naha en binu çeyindin devam bikin. Gelo li İran'e rauş çiye, kontrola Hürmüz'e de desteğe KD'ye. Nünere TRT'ye İran'e Harun Aykaç ve Hürgüliyen Davi İcmer'e ragihine.
3: Rageşiya nav Amerika ve İran'e berdevam dike. Halk merak dike. Gelo agırbest nudbe yanna. Agırbest hüvde tebaq eda xilas dibe. Ligor haberin Ajansa Anatoliye Tehran u Washington lehev kirine li hatan naha duvarê fermî da kesî vê xeberê vê nûçeyê serarast nekir. Hele em bibînin duyî warî da çi dibe. Alê din Serrokê Amerîkayê Trump go Îran wexta tê ser maseyê hemû tişta ji me re dibêjin soz didin lê got sozên xwe nayînin cî medxapînin duvarê din da jî got kontrola Hürmizê di destê me daye duvarê aboriyê da jî ew roj bi roj a rast teyf dibin. Duvarê din da jî serrokê Besîçê Hüseyin Tayyip jî got

Kesir ve kesir ki kuda ani kira tuni nijabe ki jemen kadir rabar. Baba mi sulhadin birayi tu şevdi bitir ki lakaba ani zanı mı kurma ajdı ben seyhani kira. Bebe mala da kira bu akire kule ve kebe mala amere lay peri khani. Aşir ahi akire kire de bazı kaçama darbe ki dersi bebel neslerdan bedene akite mala babi mi kule buraya. Kese ki kudani kiretunin kese ki burda şapil ya kubiri kubirdir ağzı meydanı. Tosir ve kekel ola.

Batine gelaşe xura nebşune ye Hele mi galala devre şaber humale Batine besim gela ama xura nebşune Muay muay ye Le xveda em zane hadbera em keşke doze Bismam em porkure vane le harbe le jengela Xura le berkuşine ye Ena vala ehtiyare ba ve mine ne xoşe Behalile bermerine piradi amine Ne var ise

Evet dedi lale hodi bula hun etul oman bu gazin aşemin ödüle yarasin kim ele gava şabe mine bişabe devre şi abdi kirikare mera delal edile mi keşke dike dişime tere tamami sağına hemal peşabe mi keşke dikare el hayat

Dibe ezer ome Gula dibe ji gula gula geber bir ome Çiçeka zov zov me Kıza keşişi ne so me Buka keşişi pedo me Bermala li bermala tığayı filme Dibe milkhemna khuda diye Babi Husni La dini Muhammed dini Eğdini veya tukuda heri eldu teme Tu yanlış ne be Hadi he yangatı be Vay.

zome qiza keşişe nesome buka keşişe pedome bermala li bermala diqay fileme diqar bigare diqay file da şivaru şefirzeme tu kuda heri eldu deme yani şebe ez yangateme dibe midxemna xuda diye dine heq dine muhammed dine ve ya bahar

çabu bir yere şu melek dittim un dersi bir engi hoş kest hep de sari gittin herhal ya kudu mali kul derkistin kubu Erbane eman eman eman